ver em gişin da bir xalak ama ya iro ko ajuliana vorabum briyarat yo delal gelek spas şbu gahder kirinava ob meyrebin heya xalak akadın o helbeste gidin o helbestane gidin o hunde kefi xaşide bimine.

ya komerwan helebi. Dawiye kusardane xayako, firimine jî komera Türkiye de jî kubeganiya u komteye ka hafwaşa Suriye uteki jiş buko, çaresakirna ka dozayi zani geteye uruj bu Suriye, vakuri Suriye u dadwar ya kove, dozayi da biryara ko, tespekirna ka sala xantri ya kove ra kantiye. Ul helebi, dahuyane giden ser ko, hesaba xaya kuru kuramak sara jiye gutiye ruja si şemiye ko hişti tabakhe. Jibine ra koliker ko, anjumana xandına bilinda Türkiye hatiye nikaş kire.

song nefes ya poşey mesra lakim. Tüze ya kodu de bezleyim rebeni fıbeske tabikim ben maliyo nauke. Dalga cahane kodu edin anakim uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy neminem lokum. Ele do eserim reben ahan gibi kurbanı yadı yadı.

poric hasi o far ciocolo Tulku dere or iki kez o sergin et biney Tübbülyem reben o ki var direm teved de navo E lo bovo lo bovo lo bovo Az bir o kodem el bir o gulaşinem Hatta çarko para keşine Dödmole kodane bine bu koz

Yan evre emilalina vera çitanu perdanu üstüne kunanda baktım biraz ne şikest ya evzavna vela ya evre emilan vaza jitalale malera ne maye lo vela vela vela vela vela kamu khiyala suare dileymin.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisar Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Azi İro Bejim Daire Beni.